0: Mantık bir yola koyup tekrar.
1: Ha, mantık için.
0: Has been in Germania, Wisconsin, boy, Evita, and 7 years my door, BZJ 7094.